0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
3: My name is Mahsa Amini.
4: I'm Mahsa
5: Amini.
6: Mahsa Amini.
7: Özgürlük için.
8: Mahsa Amini.
9: Mahsa Amini.
10: Mahsa Amini.
11: Kız kardeşlerimiz için.
12: İnadına isyan.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: İnadına isyan.
16: İnadına özgürlük.
17: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
18: Women.
19: Life.
20: Freedom.
21: Gerçek hukuk insan.
22: Mujeres. Vida. Libertad.
23: Jin.
24: Ziyan.
25: En azadi. Azadi. Azadi.
17: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
26: Bu özgürlük direnişinde.
27: Birlikteyiz.
28: Yanınızdayız.
29: Ve güçlüyüz.
30: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
31: Özgürlüğü için mücadele eden
32: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
33: My sisters in Iran.
34: Tüm kalbimle yanınızdayım.
35: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
36: Kalbim sizinle.
37: Kendi yaşam hakları.
38: Özgürlükleri için direnen
39: tüm kadınların
40: sonuna kadar yanlarındayız.
41: We as the Turkish female filmmakers.
42: We stand in solidarity with our sisters
43: and LGBTI people of Iran.
44: In solidarietà con le donne iraniane.
45: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
46: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
47: Şimdi onların sesi olma zamanı.
48: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
49: Ben en Iran.
50: We are with you.
51: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
52: You'll never walk alone.
53: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
54: Mahsa
55: Amini.
56: Mahsa
57: Amini.
58: Mahsa Amini.
59: Mahsa Amini.